İzini kaybettiğin duygulara bir gülüşle kavuşmakmış aşk. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: teşekkür etmek lohnt sich. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl lohnt sich.
1: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

Hadise, ara beni. En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

0: Metropol FM özel dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkeme'nin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur, bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Also hier ist es eine Reha-Klinik. Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht, sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosya.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
0: Senin frekansın. Metropol FM.

Ayşe Cimri ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Teşekkür etmek Lonti'ye. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonti'ye.
1: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'de en güzel

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet aşırı şeker tüketimini azaltmak için şekerli ve gazlı içeceklere ek vergi getirmeye hazırlanıyor. Planlara göre yeni uygulama 2028 yılında yürürlüğe girebilir. Düzenlemeye göre vergi içeceklerin şeker oranına göre belirlenecek. Az şekerli ürünler ya vergiden tamamen muaf tutulacak ya da daha düşük vergilendirilirken yüksek şeker içeren içecekler daha fazla vergi ödeyecek. Bu da özellikle kola, gazoz ve enerji içeceklerinin fiyatlarının artması anlamına geliyor. Hükümetin hedefi şeker tüketimini azaltarak aşırı obezite, diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının önüne geçmek. Uzmanlar da özellikle çocuklar ve gençler arasında bu tür içeceklerin daha az tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Öte yandan bu vergiden elde edilecek gelirin sağlık sistemine aktarılması planlanıyor. CDU'lu siyasetçi ve eski Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn söz konusu verginin devlet için bir gelir kaynağı olmaktan ziyade halk sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.
2: Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher gefahren. Dort drohen gesundheitliche Risiken. Und wenn es gelingt, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken, die ja nicht umsonst gesüßte Getränke heißen, zu reduzieren, dann würden wir einen echten Beitrag leisten für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen. Darum geht es nämlich zuerst um gesunde Kinder und Jugendliche und weniger Zuckerkonsum.
1: Değerli dinleyenler, şeker vergisi aslında birçok ülkede uygulanıyor. Örneğin İngiltere'de bu uygulama sonrası hem içeceklerdeki şeker oranı düştü, hem de tüketim çok azaldı. Almanya'da ise bu konu uzun süredir gündemdeydi. Daha önce üreticilerin gönüllü olarak şeker oranını azaltılması istenmiş, ancak bunun yeterli olmadığı eleştirileri yapılmıştı. Yeni vergi planı ise bu soruna daha net bir çözüm olarak görülüyor. Yeni gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Dedeciğim merhaba.
1: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
0: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
1: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
2: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
3: Lazer tedavisi sadece 8 saniye. Bitti. Ağrı yok, sızı yok. Gözlüksüz bir hayat için uzman doktor Levent Kanal ile modern lazer tedavisi. Doktor Levent Kanal Göz Merkezi. Hayata net bakın. Rhein-Main Medical Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Teşekkür etmek Lonzeh. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzeh.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Semih Cenk ve Büken. Vur beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Dedeciğim, merhaba.
3: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
2: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
3: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
2: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
4: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.
5: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
6: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkı.

0: yaptın çimene.
1: Hako yeni nesil Escobar. Alıyorum bir saat 35 bin dolar. Bunu da buradan peşin peşin söyleyeyim. Yazacak olan ona göre konser yazar.
2: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkar. 24 saat kesintisiz hip hop.
3: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
2: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Teşekkür etmek Lonti. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonti.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
4: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk.

0: Center Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Dedeciğim merhaba.
2: Defne, tavla turnuvasını yine kazandım.
1: Tabii ki, sen her zaman en iyisin.
2: Remitli ile yolladığın para için çok teşekkür ederim.
1: Verdiğin tüm tavla dersleri için lafı bile olmaz.
3: Paranızı Türkiye'ye Remitli ile gönderin. Remitli Europe Limited, İrlanda Merkez Bankası tarafından denetime tabidir.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Teşekkür etmek Lonzeş. Fiyat lideri Lidl'de anneler günü için büyük seçenek taze ve rengarenk buket bulabilirsin. Örneğin 27 daldan oluşan özel çiçek buketi sadece 29,99 €. Lidl Lonzeş.
2: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
3: Bana izde gitmeden iyi marka lüks bir araba ya da tank gibi bir cip lazım.
4: Autohaus dönmez diyorsun yani.
3: Bu arada benim arabayı da takasa vereceğim.
4: E bu da Autohaus dönmez.
3: İşi de bilsinler tabii, tecrübeli olsunlar.
4: Söylediğin her şeyin tek cevabı Autohaus dönmez.
3: Allah Allah, o kadar eminsin yani.
4: Herkes bilir Autohaus dönmez premium araçta liderdir.
3: Hohaybaşstraße 67 Mainz Kostheim.
5: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
1: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Vergi de doğru adres. Lohnsteuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için 061 31 21 76 856.

Metropol FM. Senin radyon. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Bana izde gitmeden iyi marka lüks bir araba ya da tank gibi bir cip lazım.
3: Autohaus dönmez diyorsun yani.
2: Bu arada benim arabayı da takasa vereceğim.
3: E bu da Autohaus dönmez.
2: İşi de bilsinler tabii, tecrübeli olsunlar.
3: Söylediğin her şeyin tek cevabı Autohaus dönmez.
2: Allah Allah, o kadar eminsin yani.
3: Herkes bilir Autohaus dönmez premium araçta liderdir.
2: Hohaybaşstraße 67 Mainz Kostheim.
4: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Sizinle Türkçe konuşan vergi de doğru adres. Lohn Steuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için www.steuerheldenmainz.de.
5: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. Islamicrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: listesine giren yeni şarkı.
1: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

0: Hadise, ara beni.
1: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Zinsik'te para nakil aracını soyan kişi aranıyor. Zinsik'te bir para nakil aracına düzenlenen soygunun ardından polis fail ya da failleri arıyor. Şüphelilerden birinin beyaz tulum giyen yaklaşık 1.80 metre boyunda bir erkek olduğu bildirildi. Şipeya'da bir restoran çıkan yangında tamamen yandı. Şipeya'da Paradis Amzi adlı Yunan restoranı gece çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın gece saat 2.30 sularında başladı. Restoran o sırada kapalıydı. Olayda yaralanan olmadı. İlk belirlemelere göre zarar yaklaşık 300 bin euro. Yangının nedeni araştırılıyor. Landau'da ilginç bir park kazası yaşandı. 72 yaşındaki sürücü Otto Hahn Gymnasium önünde park etmeye çalışırken muhtemelen fren yerine gaza bastı. Araç bir çiti aşarak okulun ısıtma sistemine ait dolum alanına girdi ve neredeyse dik şekilde durdu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtaki zarar yaklaşık 25 bin euro. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı saatlerimiz 14.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte 4 saat sürecek olan Süper Cumartesi programının yolculuğunun ilk adımına başlıyoruz. Cumartesi öğleden sonra başladı. Almanya'nın neresinde olursanız olun bugün biraz ekranların, şarkıların ve hayatın sahneleri arasında dolaşacağız. Sizlerle beraber 4 saatlik keyifli bir yolculuk var. Dizi, film, magazin, müzik, pratik bilgiler ve Almanya'dan kısa başlıklar olacak. Keyifli bir hafta sonu yayınına sizlerle beraber başlamış bulunuyoruz. Tabii ki tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla da Metropol FM'de sizlerle birlikteyiz. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden ve her müziğinde kendi dünyamızdaki kendi sahnelerimize bir fon müziği olduğunu düşünebiliriz. Sezen Aksu ile yolculuğumuza başlıyoruz. Harika bir şarkı, aşk dansı. Sizler için seçtiğim özel güzel bir parça aşkla başlayayım yanımıza. Hemen sonrasında kısa bir reklam aramız var ve Mustafa Haberler'de sizlerle beraber olacak.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Metropol FM aktüel Rhein Main.
2: Değerli dinleyenler, Zinsik'te para nakil aracını soyan kişi aranıyor. Zinsik'te bir para nakil aracına düzenlenen soygunun ardından polis fail ya da failleri arıyor. Şüphelilerden birinin beyaz tulum giyen yaklaşık 1.80 metre boyunda bir erkek olduğu bildirildi. Şipeya'da bir restoran çıkan yangında tamamen yandı. Şipeya'da Paradis Amzi adlı Yunan restoranı gece çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın gece saat 2.30 sularında başladı. Restoran o sırada kapalıydı, olayda yaralanan olmadı. İlk belirlemelere göre zarar yaklaşık 300 bin euro, yangının nedeni araştırılıyor. Landau'da ilginç bir park kazası yaşandı. 72 yaşındaki sürücü Otto Hahn Gymnasium önünde park etmeye çalışırken muhtemelen fren yerine gaza bastı. Araç bir çiti aşarak okulun ısıtma sistemine ait dolum alanına girdi ve neredeyse dik şekilde durdu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtaki zarar yaklaşık 25 bin euro. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Hayat sahnemizi biraz geriye doğru sarıyoruz. Geçmişten nostaljik bir şarkı. Neco gelecek, seni bana katsam diyecek. Sonrasında reklam aramızı var.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini, İslamik Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. islamikrelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Bana izle gitmeden iyi marka lüks bir araba ya da tank gibi bir Jeep lazım.
2: Autohaus dönmez diyorsun yani.
1: Bu arada benim arabayı da takasa vereceğim.
2: E bu da Autohaus dönmez.
1: İşi de bilsinler tabii, tecrübeli olsunlar.
2: Söylediğin her şeyin tek cevabı Autohaus dönmez.
1: Allah Allah, o kadar eminsin yani.
2: Herkes bilir Autohaus dönmez premium araçta liderdir.
1: Hohaybaşstraße 67 Mainz Kostheim.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Kıvanç Tatlıtuğ yine gündemde ama bu kez bir diziyle değil, tarzıyla. Haberlere göre Kıvanç son dönemde imaj değişikliğiyle zaten konuşuluyordu. Şimdi ise kovboy çizmeli kombini sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Bir taraf diyor ki Kıvanç ne giyse yakışır. Diğer taraf biraz daha temkinli. Bu kombin biraz iddialı olmuş diyorlar. Ama kabul edelim, bazı insanlar vardır. Sadece ne yaptıklarıyla değil ne giydikleriyle de sahneye çıkarlar. Kıvanç Tatlıtuğ da tabii ki onlardan birisi. Ve burada değerli dinleyenler, küçük bir soru var. Tarz dediğimiz şey gerçekten kıyafet mi, yoksa insanın kendini taşıma biçimi mi? Bazen bir kombin sadece kombin değildir. Bir ruh hali olabilir, bir değişim isteği olabilir. Belki de insanın bugün biraz başka bir ben olayım deme şeklidir. Bizler de gün içerisinde kendi kombinlerimizi, tarzlarımızı değiştirebiliyoruz. O yüzden bugünün küçük bir iç pusulası şu olsun. Şöyle bir soru soralım. Biz kendi hayatımızda değişmeye ne kadar izin veriyoruz, ya da bu değişimi kendi tarzımızda ne kadar cesurca ifade ediyoruz? Kıvanç'ın kovboy çizmeleri konuşulabilir, beğenilir, eleştirilir ama bazen insanın kendi sahnesine biraz da farklı bir kostümle çıkması gerekiyor ve cesurca bunu yapanlardan bir tanesi oluyor Kıvanç Tatlıtuğ. Aslında bizim hayatımızın her anı bir sahne. Her sahnede biraz bizlerden yansımalar alabiliyor. Metropol FM'de yolculuğumuza güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Sahneyi harika kullanan bir isimle. Ajde Pekkan, onun da kostümü, tarzı konserlerinde her seferinde konuşuluyor. Uykusuz Her Gece parçasıyla radyolarınızda. Tam o

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

Geçen sene en çok dinlenen şarkıcılar listesinde üst sıralarda yer aldı ve zaman tüneline göre 2025'in en çok dinlenen sanatçısı Semin Cenk oldu. Sezen Aksu, Tarkan ve Melike Şahin onu takip etti. Semin Cenk için büyük bir başarı bu ve onunla devam ediyoruz. Sabrettim.

0: bırakın sabredeyim.
1: Hani bazen bir yerden bir kahve kokusu gelir ve daha kahveyi içmeden insanın içi biraz yumuşar. Belki evde bir sabah kahvesi, belki bir fırın önünden geçerken gelen o sıcak koku. Belki de kavrulan çekirdeğin insana tam gün şimdi başladı dedirten halleri, bilmiyorum eğer sizler güne kahveyle başlıyorsanız. Peki hiç düşündünüz mü? Kahve, ekmek, soğan, hatta et kavrulurken neden bu kadar güzel kokar? Ben çocukluğumu hatırlıyorum, ekmek fırınlarının önünden geçerken ya da hep altını çiziyorum, Adana'dan geldim. Adana'da her pazar günü Adana'nın bütün önü üstünü dumanlar kaplardı, bulunduğumuz yerde özellikle. Ve komşunun yapmış olduğu kebabın kokusu burnumuzda tüterdi, burnumuza gelirdi ve o çok etkilerdi bizi. Ve yapılan haberlere göre, araştırmalara göre arkasında aslında çok ilginç kimyasal bir süreç var. Bunun adına Maillard reaksiyonu diyorlar. Basitçe şöyle düşünün değerli dostlar, yiyecek ısıyla buluşuyor, içindeki şekerler ve proteinler harekete geçiyor ve ortaya o kahverengi renk, o çıtır yüzey ve bir de burnumuza gelen o şahane koku çıkıyor kahve söz konusu olduğunda. Yani kahveyi kahve yapan şey sadece çekirdek değil, biraz da çekirdeğin içinden geçtiği bu dönüşümle. Aynı şey ekmek için de geçerli. Hayatımızda da bazen benzer deneyimler yaşıyoruz. Hemen her şey güzel kokmayabiliyor. Biraz zaman istiyor, biraz alışmak istiyor, biraz dönüşüm istiyor. Bugünün de küçük bir önermesi bu olsun. Belki de bazı güzellikler de tıpkı kahve gibi bazen zaman istiyor alışabilmek için, ekmek gibi bir insan gibi. Şimdi bizler tam bu bilgiyle beraber yolculuğumuza devam edelim. Metropol FM'de tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Hayatımız bir sahne ve şarkılar da bize eşlik ediyor. Yıldız Tilbe de haberin olsun diyor.

Biz kahve kokusu, ekmek kokusu, et kokusu derken bir dinleyenimiz Mehmet Koç, doğru söylediysem eğer. Evet, Mehmet Koç Bremen'den tam da bizim Metropol FM ofisimizin önünden bir resim atmış. Diyor ki biri kahve bardağını unutmuş Arda. Manifest Vajze Pekkan hileli parçasıyla radyolarınızda olacak. Hemen sonrasında reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk. Şimdi en yakın marketinizde.
2: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Vergi de doğru adres. Lohn Steuerhilfeverein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için 061 31 21 76 856.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM.
2: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Müzik dünyasında olmak, eğlence sektöründe olmak aslında büyük bir challenge, bir meydan okuma ve başarıyı devamlı sürdürmen gerekiyor. Norm Ender ve Ebru Gündeş 2025 yazında Bir Çift Göz şarkısıyla bir düet yaptılar ve 3 günde 4 milyon izlenme rakamına ulaştılar. Biz de sizlere verdiğimiz sözü tutuyoruz. Tüm zamanların en güzel şarkılarından bir tanesi. Norm Ender, Ebru Gündeş, Bir Çift Göz parçasıyla radyolarında.

Değerli dostlar, ilk saatimizi biraz tarz, biraz kokuyla geçirdik ve bu saatimizin de sonuna geldik. Turan Şahin ya ben anlatamadım diyecek. Önümüzdeki saatte biraz beyaz perdede ekranlarda neler oluyor ona bakacağız. Ay vurur.

0: Bu kalp.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
2: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı saatlerimiz 15.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Cumartesi günü Süper Cumartesi yolculuğumuz Metropol FM'de kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi dizi dünyasından güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Aras Bulut İynemli biliyorsunuz birçok dizide inanılmaz performanslar sergilemişti. Çukur dizisiyle de bayağı bir beğeni kazanmaya devam etti. Yeniden ekran yolculuğuna hazırlanıyor ama bu kez televizyonla değil, Netflix'in yeni yapımıyla. Peki dizinin adı nedir diye soracak olursanız, Eve Giden Yol dizisiyle Netflix'te sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Deha dizisinde izlediğimiz Aras Bulut İynemli'nin Netflix'in yeni yerli dizisi Eve Giden Yol ile sahnelere dönerken dizi için ilginç bir detay da var. Hikayesinin tüm dünyada fenomen olan Lost dizisine benzer bir atmosfer taşıdığı ifade ediliyor. Lost bir adaya düşmüş olan insanların yaşadığı metafizik olayların anlatıldığı heyecan verici, bağımlılık yapan bir diziydi ve ben de o diziyi izleyenlerden birisiyim. Peki Aras'ın partneri kim olacak? Nilperi Şahin Kaya, o da parlayan yıldızlardan birisi. Aras'ın canlandıracağı Kemal karakterinin eşi Şebnem olarak karşımıza çıkacak. Bir de güzel bir geçmiş bağlantısı var. Aras Bulut İynemli ve Nilperi Şahin Kaya'yı yıllar önce Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinden izlemiştik. O yüzden bu buluşma dizi severler için birazcık da nostaljik bir etki yaratabilir. Bazen bir oyuncuyu sadece yeni bir rolde izlemiyoruz. Onunla birlikte kendi eski dizi hatıralarımıza da dönüyoruz. Yarattıkları karakterler bizim hayatımızdaki yeni bir döngüyü ifade edebiliyor. Bu oyuncu yıllar önce yeni bir hikayede görünce biz en çok hangi karakteri sevdiğimizi düşünebiliyoruz. Bilmiyorum sizler arası en çok hangi karakterde sevmiştiniz? Pau ile devam ediyoruz yolculuğumuza. Sevemedim Kara Gözlüm diyecek. Sonrasında bir reklam aramız var ve Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
2: Değerli dinleyenler, Zinsik'te para nakil aracını soyan kişi aranıyor. Zinsik'te bir para nakil aracına düzenlenen soygunun ardından polis fail ya da failleri arıyor. Şüphelilerden birinin beyaz tulum giyen yaklaşık 1.80 metre boyunda bir erkek olduğu bildirildi. Şipeya'da bir restoran çıkan yangında tamamen yandı. Şipeya'da Paradis Amzi adlı Yunan restoranı gece çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın gece saat 2.30 sularında başladı. Restoran o sırada kapalıydı, olayda yaralanan olmadı. İlk belirlemelere göre zarar yaklaşık 300 bin euro, yangının nedeni araştırılıyor. Landau'da ilginç bir park kazası yaşandı. 72 yaşındaki sürücü Otto Hahn Gymnasium önünde park etmeye çalışırken muhtemelen fren yerine gaza bastı. Araç bir çiti aşarak okulun ısıtma sistemine ait dolum alanına girdi ve neredeyse dik şekilde durdu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtaki zarar yaklaşık 25 bin euro. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de yolculuğunuz Arda'yla son hız devam ediyorsunuz. Mustafa'ya haberler için teşekkür ediyoruz. Sahnelerin yıldızı, megastarla devam edeceğiz. Tarkan dönmüyor giden diyecek. Sonrasında reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
2: Bana izde gitmeden iyi marka lüks bir araba ya da tank gibi bir jip lazım.
3: Autohaus dönmez diyorsun yani.
2: Bu arada benim arabayı da takasa vereceğim.
3: E bu da Autohaus dönmez.
2: İşi de bilsinler tabii, tecrübeli olsunlar.
3: Söylediğin her şeyin tek cevabı Autohaus dönmez.
2: Allah Allah, o kadar eminsin yani.
3: Herkes bilir Autohaus dönmez premium araçta liderdir.
2: Hohaybaşstraße 67 Mainz Kostheim.
4: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Sizinle Türkçe konuşan Vergi'de doğru adres. Lohnsteuerhilfeverein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için www.steuerheldenmainz.de.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Değerli dostlar, biliyorsunuz normalde yayın saatimin sonunda haftanın film önerisini yaparım ama şimdi haftanın film önerisini sizlere yapmak istiyorum. Ama bu kez öyle bir film var ki moda dünyasını anlatıyor gibi görünse de aslında hepimizin hayatına dokunan bir şeyi anlatıyor. Belki de çok zor bir şey, kendimiz kalabilmek. Filmimize baktığımız zaman filmimiz Şeytan Marka Giyer. Bu filmde genç bir kadın olay Andy'nin çok güçlü, çok sert ve çok etkileyici bir moda dergisinde işe başlamasını izliyoruz. İlk bakışta konu moda gibi görünüyor. Kıyafetler, defileler, dergiler, kariyer, başarı. Ama hikayenin altında daha büyük bir soru işareti yatıyor kahramanımızın. Başarılı olmak için kendimizden ne kadar daha fazla vereceğiz, ne kadar fedakarlık yapacağız biliyorum. Hepiniz gündelik hayatınızda benzer sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen iş için, bazen ilişkiler için, bazen bazı hedeflere ulaşmak için kendimizden vazgeçmemiz beklenebiliyor. Hatta bazen bazı arkadaşlıklar için bile kendimizden vazgeçmemiz beklenebiliyor. Andy zamanla değişiyor, giyimi değişiyor, çevresi değişiyor, hayata bakışı değişiyor ama esas mesele şu. Bu değişim gerçekten onun seçimi mi, yoksa içinde bulunduğu dünyanın ondan istediği bir rol mü? Ve bence bu film bu kadar unutulmaz yapan şey de hepimizin zaman zaman kendi hayatımızda benzer durumları yaşıyor olmamız. İkincisini izlemenizi tavsiye ediyorum ama eğer ilkini izlemediyseniz önce onunla başlayın. Şeytan Marka Giyer, sonrasında sinemalarda ikincisine gidebilirsiniz.

Gear filminde önemli karakterler var ve bu karakterler Miranda, Andy ve Emily. Ve tabii ki bunlar hayatımızdan da belli başlı karakterleri yansıtıyorlar. Acaba siz bunlardan hangisi olmayı tercih ederdiniz? Sibel Can'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Padişah diyecek.

Hayatımızda, yolculuğumuzda bazen engellerle karşılaşabiliyoruz ama insanın kendi içindeki en büyük engellerden bir tanesi ego ve güç gösterisi oluyor. Ego bazen öyle bir şey şişiyor ki etrafında adam tanımıyor. Hande Yener ve Madrigal, ego diyecekler, sonrasında kısa bir reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Hafta sonu geldi. Sofralar hazır mı? Bol sohbet, sıcacık çay ve o sofranın vazgeçilmezi Ege Türk lezzetleri. Tavada nar gibi kızaran Ege Türk sucuk, tostun içinde enfes Ege Türk salam ve ketçapla harika giden Ege Türk oya sosis. Her lokmada güven, her sofrada kalite. İşte fark, işte Ege Türk. Ege Türk, şimdi en yakın marketinizde.
2: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Semicenk ve Büken. Vur beni.
1: Seni sevmekten başka neydi benim günahım?
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
3: Değerli dostlar, siz en çok hangi diziyi izliyorsunuz bilmiyorum ama televizyon ekranlarında kıyasıya bir yarış var. Bir tarafta Taşacak Bu Deniz dizisi severler, bir tarafta Kızılcık Şerbeti, bir taraftan da Yılların dizisi. Kaç yıldır sahnelerde bilmiyorum televizyonlarda. Arka Sokaklar, yani anlayacağınız ekran başında herkesin kendi favorisi var. Peki 8 Mayıs Cuma akşamının reytinglerinde kimler öne çıkıyor ve siz bu dizilerden hangisini izliyorsunuz? Yapılan araştırmalara göre Total ABC ve ABC 1 kategorilerinde birinci sıraya yerleşen dizi Taşacak Bu Deniz dizisi geliyor. Özellikle ABC 1'de 1 puan aşan bir yükseliş yakalamış durumda. İkinci sırada ise Kızılcık Şerbeti var. O da reytinglerini arttırmaya devam ediyor. Ve Yılların Vazgeçilmez dizisi Arka Sokaklar ise yine kendi sadık izleyicisiyle yerini almaya devam ediyor. Düşünün, yıllardır devam eden bir dizi ve hala cuma akşamı sohbetlerin içinde kendisine bir yer buluyor. Tabii ki diziler kıyasıya yarışıyor değerli canlar ama reyting dediğimiz şey sadece rakam değil. Biraz da şunu gösteriyor: insanlar akşam eve geldiğinde hangi hikayeyi izlemek istiyorlar, hangi hikayeyle özdeşlik kurmak istiyorlar. Bazen tanıdık olanlar insanı daha çok rahatlatıyor. Tabii cuma akşamlarının ekranların kazananı da Taşacak Bu Deniz dizisi oluyor. Bu saatimizde beyaz perdeye ve ekranlara bir yolculuk yaptık. Önümüzdeki saatte sizlerle beraber olacağız tekrar. Elif Kaya gelecek, aşklarca diyecek. Sonrasında birlikteyiz.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz de 16.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Süper Cumartesi programıyla yolculuğumuza Metropol FM'de son hız devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla da buradayız. Bu saatte biraz eğlence, biraz gündem, biraz da hayatın içinden küçük detaylar var. Çünkü bazen bir haber, bir şarkı ya da küçücük bir bilgi hayatımızın akışını değiştirebiliyor. Kemerleri çok sıkmadan ama keyfi de bırakmadan devam edeceğiz Metropol FM'de yolculuğumuza. Güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Ankara Echoes beni al diyecek. Hemen sonrasında kısa bir reklam aramız var ve Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM Aktüel, Rhein-Main.
2: Değerli dinleyenler, Zinsik'te para nakil aracını soyan kişi aranıyor. Zinsik'te bir para nakil aracına düzenlenen soygunun ardından polis fail ya da failleri arıyor. Şüphelilerden birinin beyaz tulum giyen yaklaşık 1.80 metre boyunda bir erkek olduğu bildirildi. Şipeya'da bir restoran çıkan yangında tamamen yandı. Şipeya'da Paradis Amzi adlı Yunan restoranı gece çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın gece saat 2.30 sularında başladı. Restoran o sırada kapalıydı. Olayda yaralanan olmadı. İlk belirlemelere göre zarar yaklaşık 300 bin euro. Yangının nedeni araştırılıyor. Landau'da ilginç bir park kazası yaşandı. 72 yaşındaki sürücü Otto Hahn Gymnasium önünde park etmeye çalışırken muhtemelen fren yerine gaza bastı. Araç bir çiti aşarak okulun ısıtma sistemine ait dolum alanına girdi ve neredeyse dik şekilde durdu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araçtaki zarar yaklaşık 25 bin euro. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikteydik. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Mustafa'ya haberler için teşekkür ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de güzel bir yolculuk devam ediyor sizler için. Emre Fel, bir güldün diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: kurban bayramlarında gördüklerimizi gösterebilsek, açlığı, boş kalan sofraları, ete hasret büyüyen çocukları, bayramda aydınlanan yüzleri, yardımlaşmanın güzelliğini. Islamic Relief olarak 30 yıldır milyonlarca ihtiyaç sahibi insana kurban eti ulaştırıyor, onları bayramda yalnız bırakmıyoruz. IslamicRelief.de adresini ziyaret et ve şimdi bağış yap.
1: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Vergi de doğru adres. Lohnsteuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için 061 31 21 76 856.
2: Bana izde gitmeden iyi marka lüks bir araba ya da tank gibi bir jip lazım.
3: Autohaus dönmez diyorsun yani.
2: Bu arada benim arabayı da takasa vereceğim.
3: E bu da Autohaus dönmez.
2: İşi de bilsinler tabii, tecrübeli olsunlar.
3: Söylediğin her şeyin tek cevabı Autohaus dönmez.
2: Allah Allah, o kadar eminsin yani.
3: Herkes bilir Autohaus dönmez premium araçta liderdir.
2: Hohaybaşstraße 67 Mainz Kostheim.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
1: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
3: Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Bu bir tehdit mi yoksa hayatımızı kolaylaştıran bir araç mı? Şimdi hayatı kolaylaştıran bilgiler bölümünde günümüzün en çok konuşulan konularından birine geliyoruz. Yapay zeka. Artık sadece telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda değil, eğitimde, iş hayatında, iletişimde, hatta çocukların duygusal gelişimiyle ilgili alanlarda bile yapay zekayı konuşur hale geldik. Peki soru şu. Yapay zeka gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor mu, yoksa bizi biraz daha dikkatli olmaya mı çağırıyor? Var olan bilgilere göre sosyal duygusal öğrenme alanında yapay zeka teknolojilerinden bahsediliyor. Hayatımıza artık daha fazla entegre olacak diyor uzmanlar. Yani sadece bilgi öğrenmek değil, duyguları tanımak, empati kurmak, iletişim becerilerini geliştirmek, kendini daha iyi ifade etmek gibi konularda da artık teknolojiyle ilgili gelişmeler hayatımızın bir parçası olmaya başlıyor. Aslında bu çok ilginç bir nokta değerli dostlar, çünkü eskiden teknoloji deyince daha çok makineleri düşünürdük. Şimdi ise teknoloji korkulan şeyi de yapmaya başlıyor. Yani insanların duygularını da anlamaya başlar bir hale geliyor. Ama burada önemli bir denge var. Yapay zeka bize destek olabilir, fikir verebilir, öğrenmeyi kolaylaştırabilir ama insanın yerini tamamen alamaz. Tabii ki yapay zeka ile ilgili gelişmeler de acaba bunu yapar mı, yapmaz mı dediğimiz bir noktaya geliyor. Yani yapay zeka bizim duygularımızı da taklit edebilir bir aşamaya gelirse o zaman ne yapacağız? Bülent Ersoy'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anki yapay zeka ile ilgili gelişmeler bir fragman gibi görünüyor. Bülent Ersoy da fragman diyecek.

Pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan ile yeni jenerasyonun dikkat çeken gruplarından Manifest Hileli şarkısında bir araya geldiler. Hileli Hypers müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanırken söz ve bestesi Ateş Atilla'ya ve klibi de Mali Ergin'e ait olan klip içerisinde Fatih'teki Büyük Han ve stüdyo ortamında gerçekleşilen çekimlerde halı, çay, tavla, çini ve geleneksel objelere de yer verildi. Ve bu güzel şarkı radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Şimdi kemerlerimizi sıkıca bağlıyoruz. Zamanda ve mekanda bir yolculuk yapıyoruz. Ayça gelecek. Elinde o kemanıyla beraber muhteşem klibinde bizlere enerji veren o eski şarkısıyla radyolarınızda olacak. Yıkılıyor diyecek. Sizler için özellikle seçtim. Havalar Berlin'de kapalı ama size enerji versin istiyorum.

Almanya'da çalışma saatleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Konunun detaylarını sizlerle paylaşacağım ama Zeynep Bastık misafir parçasından hemen sonra bir reklamımız var. Reklamdan sonra birlikteyiz. Bu çalışma saatleri ne olmalı acaba? Gözüm.

Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
3: Canlar, şimdi Almanya'da yaşayan ve herkesi yakından ilgilendiren bir başlığı konuşalım. Çalışma saatleri. Çünkü istediğimiz şey sadece maaş değil. Zamanımızı, enerjimizi, ailemiz, bedenimiz ve ruh halimizle ilgili her şeyi doğrudan etkileyen bir konudan bahsediyoruz. Peki Almanya'da günlük 8 saatlik çalışma düzeni gerçekten değişebilir mi? Haberlere göre Almanya'da hükümet yeni bir çalışma yasası hazırlığında. Mevcut sistemde günlük çalışma süresi temel olarak 8 saat ama bazı istisnalarda 10 saate kadar çıkabiliyor. Türkiye'ye bakarsak eğer 12 saate kadar çıkan çalışma saatlerinden de bahsedebiliriz ama yeni modelde günlük sınır yerine haftalık azami çalışma süresinin esas alınması gündemde. Yani bazı günler daha uzun çalışmak, bazı günler daha kısa çalışmak mümkün olabilecek, biliyorsunuz korona döneminde evden çalışmak dediğimiz bir sistem de hayatımızın bir parçası haline geldi. Bunu savunanlar daha fazla esneklik diyor ama sendikalar başka bir noktaya dikkat çekiyorlar. Bu esneklik çalışan üzerinde baskıya dönüşebilir. Hatta bazı hesaplamalara göre günlük çalışma süresi teorik olarak 12 saatin üzerine çıkabilir diyorlar. Esneklik güzel bir kelime ama insanı koruyorsa güzel, bizleri tüketecekse aslında bu konuda yeniden düşünmek gerekiyor. Athena ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben böyleyim diyecekler, sonrasında reklam aramız var.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Bir saatimizin daha sonuna geldik ama yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek. Harika bir şarkı eskilere götürecek bizi Barış Manço. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa parçasıyla radyolarınızda benden sizlere gelsin.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Değerli dostlar, tarihlerimiz 9 Mayıs 2026'yı, saatlerimiz 17.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının 4. saatinde Metropol FM'de yolculuğumuza devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları yine sizlerle birlikte olacak bu saatimizde. Bu saate biraz magazin, biraz sosyal medya, biraz da merak uyandıran haberler ve hayatın içinden küçük düşünceler var. Hafta sonu demek biraz nefes almak, biraz keyif yapmak, biraz da gündemin içinden kendimize küçük bir sahne bulmak. O yüzden kahveniz, çayınız, yolculuğunuz ya da evdeki hazırlığınız varsa Metropol FM size eşlik etmeye devam ediyor. Ben Arda Eşberk, herkes, her şarkı bizim için bir sahne açıyor. Her sahne biraz da bizden hikayeler anlatıyor ve yolculuğumuza güzel şarkılarla devam ediyoruz. O geçen senelerde en çok dinlenen şarkıcıların başında geliyordu ama hala da dinlenmeye devam ediyor. Simge gelecek, sen ağla diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Bana izde gitmeden iyi marka lüks bir araba ya da tank gibi bir Jeep lazım.
2: Autohaus dönmez diyorsun yani.
1: Bu arada benim arabayı da takasa vereceğim.
2: E bu da Autohaus dönmez.
1: İşi de bilsinler tabii, tecrübeli olsunlar.
2: Söylediğin her şeyin tek cevabı Autohaus dönmez.
1: Allah Allah, o kadar eminsin yani.
2: Herkes bilir Autohaus dönmez premium araçta liderdir.
1: Hohaybaşı Trazi 67 Mainz Kostheim.

0: Arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
2: Değerli dostlar, şimdi biraz sosyal medya turuna çıkıyoruz. Hani bazen Instagram'da bir hikaye görürsünüz ama üzerinde bir not vardır, 24 saat sonra kaybolacak ibaresi artık yeni çıktı. Ve hemen kaybolacak olan storylerde ünlülerin storyleri en çok bakılan storyler arasında ama bazen kısa bir an bütün sosyal medyanın gündemi olabiliyor. Eğer magazin basını onu harika bir şekilde yakalayabilirse o kişiyle ilgili gündemi belirleyen önemli bir haberi de yakalamış oluyorlar. Kaçırsak yazık olur denilen hikayeler derlenebiliyor. Aslında Instagram hikayeleri biraz hayatın bir kamera arkası gibi. Kimi tatilden bir an paylaşıyor, kimi setten bir kare atıyor, kimisi çocuğuyla, dostuyla, kahvesiyle, kendisi, kedisiyle de görünür olabiliyor. Ve bazen acaba kim nerede, kim ne yapıyor, kim kiminle gibi de bir soru sorabiliyoruz. Peki sizler hangi ünlüleri takip ediyorsunuz? Listeler yapıldığı zaman tabii ki müzik dünyasında ünlü şarkıcıların hayatları magazin gündeminin başında oluyor. Mesela Seda Sayan bu Instagram hikayeleri konusunda özellikle bakımları, cilt bakımı, botoksları konusunda magazin haberlerinde gündem olan, hikayelerine en çok bakılan isimlerden bir tanesi. Instagram hikayeleri de hayatımızda belli başlı şeyleri etkileyen önemli haber araçlarından birisi haline gelmiş durumda. Takip ettiğimiz ünlülerin hikayelerinde neler yapıyorlar, neler ediyorlar, tatilde nereye gidiyorlar, nerede konsere çıkacaklar gibi gelişmeleri çok kısa olarak takip edebiliyoruz ve oradan da bilgiler alabiliyoruz. Peki sizler gündelik hayatta en çok hangi hikayeleri paylaşmayı tercih ediyorsanız yazın, canlı yayında paylaşalım. Pau ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevemedim, kara gözlüm diyecek sizler için.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
1: Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Semincek ve Sefo sabrettim dediler. Bilmiyorum hangi sahneyi zihninizde oluşturmanıza yardımcı oldu ama biz Ravi İnciğöz ve Mustafa Ceceli ile devam edeceğiz. Şeker diyecekler. Sonrasında Mustafa haberlerde sizlerle. İnci.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Değerli dostlar, insanların sürekli tartıştığı bir konu var. Gökyüzüne bakacağımız bir haberi, bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan bazen sadece dünyadaki gündemden değil, bilinmeyenden de meraklanabiliyor ve Amerika Birleşik Devletleri bombayı patlattı. Patlattıkları bombalarda UFO belgeleri ve bu UFO belgeleri acaba gerçekten UFO mu UAP mı diye bir de tartışma var gerçekten de. Şimdi eskiden UFO'ydu, şimdi UAP olarak değiştirdiler. Flying Unidentified Object şeklinde bir paylaşımı vardı. Ama bu dosyalar yayınlandı ve paylaşılan belgelere göre insanlar gerçekten de çekiniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri bu UFO belgelerini yayınladığında kiliselere de bir bildirimde bulunmuşlar ve diyorlar ki kendi cemaatlerinize, kendi çevrenizdeki insanlara hakim olun. Çünkü bu UFO belgeleri şok edici olabilir. İnsanların bilinçleri değişebilir. Tabii bir soru sormakta fayda var. Acaba bu UFO belgeleri şu anda gündemi değiştirmek için mi yayınlanıyor? Yoksa büyük bir baskı mı var? Bunlar da bir tartışma konusu. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten UFO'lar var mı Amerika Birleşik Devletleri, yoksa sadece gündemi değiştirmek için mi böyle bir paylaşım yapmayı tercih ediyor? Trump bu konudaki açıklamaları aslında Barack Obama'nın UFO'larla ilgili bazı dosyaları açıklanması ile ilgili yapmış olduğu bildirimden sonra gaza geldi ve paylaşacağını, UFO dosyalarını açacağını söyledi. Trump'ın dışarıda değil kavgası içeride de devam ediyor ve UFO belgeleri bunun bir aracı olabilir. Bakar.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardar'la yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Sakiler Gamzen'de diyecek, sonrasında bir reklam aramız var.

0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi.
1: Vergi zamanı mı geldi? Biz hallederiz. Sizinle Türkçe konuşan Vergi'de doğru adres. Lohn Steuerhilfe Verein Steuerhelden Mainz. Türkçe danışmanlık, ücretsiz ilk görüşme ve 4 yıl geriye dönük vergi kontrolü fırsatı. Sabit ücret sadece yıllık 120 euro. Randevu için www.steuerheldenmainz.de.
2: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.

0: Mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.
2: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı.
3: Manifest ve Ajda Pekkan, Hileli. Bülent Ersoy, Fragman.

Değerli dostlar, her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden. Ben Arda Eşberk, Metropol FM'de yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Ve bu saatimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. 27 Sokak Lambası parçasıyla radyolarınızda.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.
0: Metropol FM.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event, kalitenin, zerafetin ve unutulmaz düğünlerin adresi. En güzel evetler burada başlar.

0: Değerli dinleyenler, Almanya Federal Meclisi aile içi şiddet vakalarında elektronik kelepçe uygulamasını kabul etti. Sistem, şiddet uygulayan kişilerin mağdurlara yaklaşması halinde güvenlik güçlerine alarm gönderecek. Yeni düzenleme özellikle kadınların korunmasını hedefliyor. Almanya'da hastaneler yabancı doktorlar olmadan ayakta kalamıyor. Almanya'da sağlık sistemi giderek yabancı doktorlara bağımlı hale geliyor. Özellikle kırsal bölgelerde doktor açığı büyürken ülkede 50 binden fazla yabancı doktor görev yapıyor. Uzmanlar personel sıkıntısının önümüzdeki yıllarda daha da artabileceğini belirtiyor. AfD anketlerde yükselmeye devam ediyor. Almanya için Alternatif Partisi AfD son anketlere göre ilk kez ülkenin en güçlü partisi konumuna geldi. Başbakan Friedrich Merz'in hükümeti düşük memnuniyet oranlarıyla karşı karşıya. Uzmanlara göre ekonomik sıkıntılar, göç tartışmaları ve koalisyon içi anlaşmazlıklar seçmeni AfD'ye yöneltiyor. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının artacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajında Türkiye-AB ilişkilerine değindi. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa mimarisinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının gelecekte daha da artacağını söyledi. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Métropole FM, Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da önemli bir dava görülüyor. Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru şu: eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın bir rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Süreçte tedavinin ne kadar bireysel olduğu ve engelli bireylerin daha fazla bakım gerektirip gerektirmediği de tartışılıyor. Federal Yüksek Mahkeme'nin bu önemli kararı 21 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. Davacı tarafın avukatı Michael Richter ise bu durumu açıkça ayrımcılık olarak değerlendiriyor. Burada söz konusu olanın bir rehabilitasyon kliniği, yani kişinin kimliğine göre özel bir güven ilişkisi gerektiren durum olmadığını vurguluyor. Bu nedenle bu hasta olur, bu olmaz şeklinde bir karar verilemez diyor.
2: Also hier ist es eine Reha-Klinik. Da ist kein besonderes Vertrauensverhältnis im Ansehen der Person notwendig, so dass ich ernsthaft eine Entscheidung treffe, dieser ja oder dieser nein. Und schon gar nicht anhand der Diskriminierungsmerkmale, die durch das AGG vorgegeben sind. Das heißt eben sowas wie ethnische Herkunft, Behinderung, Alter, Geschlecht, sollte da wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Na, ich glaube, dass bei Menschen sowieso der Unterstützungsbedarf in Reha-Kliniken unterschiedlich ist und dass hier im vorliegenden Fall kaum ein höherer Bedarf an Unterstützung bestanden hätte, hätte man sich darauf eingelassen, sage ich mal, als bei jemandem, der nicht behindert ist. Ich kenne die Klägerin und die ist durchaus in der Lage, die ganz normalen, sage ich mal, täglichen Dinge selbstständig zu tun.
1: Bir rehabilitasyon kliniğinin görme engelli bir hastayı kabul etmemesi yargıya taşındı. Davada temel soru eşit muamele yasası sağlık sektöründe de geçerli mi? Davacı olan görme engelli kadın rehabilitasyon kliniğine kabul edilmediğini belirterek dava açtı. Mahkemenin vereceği karar Almanya'da sağlık hizmetlerinde eşitlik ve ayrımcılık tartışmalarına da yön verecek. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Sabah uyanıyorsunuz ama önce gözlüğünüzü arıyorsunuz. Telefon için gözlük, araba için gözlük, kitap için yine gözlük. Peki ya gözlüksüz bir hayat? Modern göz tedavileriyle artık mümkün. Dr. Levent Kanal, Wilhelmstraße 48 Wiesbaden. Bizi Instagram'dan takip edin.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsiniz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
2: Frekansındasın.
1: Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM.

0: Her cuma ve cumartesi saat 19 ve 3 arası Metropol FM'de.
1: Oksijen. İkimiz de savaşı, saçlarım bak omzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bile...

Salına salına yürü. Endamın kapatıyor gözüm, inan körüm, sen ateş ol.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
1: Much not wrong.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Rhein-Main bölgesinde yeni fırsat. Satışta tecrübeliysen ve müşteri ilişkilerinde güçlüysen bu fırsatı kaçırma. Metropol FM Rhein-Main bölgesi için medya danışmanı arıyor. Reklam ve tanıtım alanında kariyerine yeni bir yön vermek istiyorsan hemen başvur. Detaylı bilgi metropolfm.de. Metropol FM ailesine katıl, kariyerine yepyeni bir yön ver. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Daraldım yak sigara, bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

0: Ama sen gelme, sen gelme.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

Abici, 7,5 milyonluk bir takımı kalmayacak. İhtiyaçtan dolayı kalmayacak.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Aşkım.
1: What?
2: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM Arabesk. Yakışır.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma, bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
1: Metropol FM.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Unutulmayan anılar, efsane şarkılar. Hepsi Metropol FM 80'ler 90'lar kanalında.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.